köşe dikini. Bemi var tuman dikini. Kilali canım, kilali canım, kilali. Manki di heyranım, kilali. Kilali canım, kilali. Manki

gideni yaklama nesen. Kandem alisan uvalisan. Kuda min yara barisan. Kelali jaunam, kelali jaunam, kelali. Mankiti heyraun

gideni caklama nesen. Kandem alisan ubalisan. Kuda min yara barisan. Kelali caunam, kelali caunam, kelali. Mankiti heyra.

Gideni çaklama ne sen? Kandem Ali sen uvali sen. Kuda min yarabır sen. Kilali caunam, kilali caunam, kilali. Men gidi heyraunam, kilali.

Gideni caklama nesen, kandem alisan uballisan, kuda min yara barisan, kelali canım, kelali canım, kelali, men kiti heyran.